0: Allahu akbar. Semi'allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım selam ki selam ki selam. Hayyina Rabbine ve selam tonne bir hamdi kadara kadar azam da barik. Zahin cahide gelal ikram. Allahümme le men el madi dar madi el mamna dar ala dar mekde dar en fad gedim kıl ced. Amma Rabbi ayinna ala zikir ve şükür kesin bay zikir la ilahe illallah ve la şerike la lul mülkü ve hamdi ve ümmi ve ala kulli şeyin gedir.
1: Yani